Negado, nekonya da nagodikere liyevo kena express. Negado, nekonya da nagodikere liyevo kena